geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

müziği dinliyorsunuz. 95.5.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder.

0: ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'le Müzik Meslek Birlikleri, radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan kabine toplantısında dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere ülkeyi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettiklerini belirterek, hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Atatürk evini ziyaret etti. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha şehit ve gazi haberlerinin gelmeyeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi mutlak butlan davasında temiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan dilekçede temiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9.300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği, transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken, para hareketlerinin şüpheli bulunduğu kaydedildi. RATEM'le Müzik Meslek Birlikleri, radyoların geçmiş dönem telif borçlarını ve hukuki süreçlerini uzlaşıyla çözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yayıncıların ekonomik gerçeklerine uygun, sürdürülebilir ve ödenebilir yeni bir lisanslama modelinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un kapatıldığını söyledi.

0: Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık," dedi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı üzerine zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçesi yaptırılan evin satışı halinde kullanılmayan günlere ait primler sigorta sahibine iade edilecek. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Türk özel eğitim kurumlarında yabancı at kullanımına yönelik mevzuat hükümleri uygulanacak. Daha önce yabancı atla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut atlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 Filistinli hayatını kaybetti.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız, dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

kaçtım kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, 955 sene sonra da Sultan Arpaslan'ın ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon zorunlu olacak. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin, havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçülerinin gösterilmesi şartı aranacak.

0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin sorunlarının çözümünde etkileşim ve müzakereyi esas aldığını belirterek ekonomik baskılara karşı da kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sivil Toplum Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bu bölgenin bütün etnik unsurları aynı medeniyetin parçalarıdır. Şimdi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesiyle dağılan parçaları bir araya getiriyoruz ifadesini kullandı. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı. ÖSYM 2026 MEP AGS puanlarının hesaplanmasında 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait değerlerin kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı. Puanlar güncellenerek sonuç belgeleri gün içinde yeniden erişime açılacak. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon zorunlu.

0: olacak. Havuz ve güneşlenme alanlarında kaymayı önleyici zemin, havuzlarda emniyet basamakları ve derinlik ölçülerinin gösterilmesi şartı aranacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki kazılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Tamamladığımız kazılar Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, Tümosan Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Korendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe Kocaelispor ve Ahmet Sportif faaliyetler disipline gönderildi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Fransa ekibi Lyon'a konuk olacak. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, 90 dakika belki 120 dakika zor maç olacak. Her iki takım da kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyor. Maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı anjiyo oldu. Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve İstanbul'a dönerek evinde istirahate çekildiği öğrenildi. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor resmi sitesinden yaptığı açıklamada Hulusi Destici'yi renklerine bağladığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7204 lira 21 kuruş, Amerikan doları 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 67 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 95 sent, bir bitcoin 78.608 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.473 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına Keyifli Şarkılar Festival'de sizleri bekliyor efendim. Herkese selamlar bir kez daha.

Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında yine en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına Keyifli Şarkılar Festival'de sizleri bekliyor efendim. Herkese selamlar bir kez daha.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan.
1: Türk pop müziğinin enerjik isimlerinden Atiye sizlerle birlikteydi. Efendim, sanatçı bir yandan kariyerini sürdürürken bir yandan da gözlerden uzakta kurduğu kalabalık ailesini büyütmeye devam ediyor sanatçı. 2018 yılında prodüktör Erol Sebepçi ile evlenen ünlü şarkıcı Ferah Feza, Neva ve Rumi adını verdiği 3 kızını kucağına almıştı ve geçtiğimiz aylarda 4. kez hamile olduğunu duyuran Atiye'nin bir kız bebeği daha dünyaya getireceği öğrenilmişti. Hamileliğinin son günlerine giren sanatçı bu hafta doğum yapması bekleniyor efendim. Aktarılan bilgilere göre yeni doğacak miniğin ismi de epey bir konuşuluyor. Twitter'a şimdiden düştü bile, 4. bebeğe İmani ismini vermek istiyorlarmış değerli dinleyenler Atiye çifti. Ne kadar değişik isim varsa koymuş diyenler de var. Böyle isim olur mu diyenler de, Türk ismi yok mu diyenler de, yine imanı sağlam olur inşallah diye takılanlar da var. Hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de bir kez daha. Yeah.

Çin'de gıda güvenliğine yönelik endişeleri artıran yeni bir skandala ilişkin inceleme başlatıldı efendim. Ülkenin kuzeydoğusundaki Hebei eyaletinde sebze toptancıların lahanaları uzun nakliye sürecinde taze tutabilmek amacıyla kanserojen bir kimyasal olan formaldehit çözeltisine batırdığı belirlendi. Bir çevre blog yazarının sosyal medyada paylaştığı gizli çekim görüntülerinin ardından yetkililer hızla harekete geçmiş ve geniş bir soruşturma başlatılmış. Umarım kimse tüketmeden bir an önce ulaşılır o üretilmiş ve tezgahlarda yerini almış ürünlere.

Keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 26 Ağustos bugün. Bulunduğunuz durumdan şikayet ediyorsanız şimdi bu haberim sizin için efendim. Haberimiz Meksika'dan geliyor. Meksika'da 21 yaşındaki bir öğrenci 5 yıl boyunca sürdürdüğü çöp toplayıcılığı görevi sayesinde üniversitenin hukuk fakültesi eğitimini tamamlamayı başarıyor. Genç mezun töreninin ardından mezuniyet cübbesi ve kepiyle çalıştığı çöp kamyonunun üzerinde poz vererek eğitim sürecindeki mücadelesini de ölümsüzleştiriyor değerli dinleyenler. Hadi bizleri birazcık perçinlesin diyelim bu güzel haber.

Sıcak havalarda klimayı 18 dereceye getirmenin odayı daha çabuk serinleteceği düşünülüyor. Ancak yabancı enerji uzmanlarına göre bu ayar soğutma hızını artırmıyormuş efendim. Yalnızca kompresörün daha uzun süre çalışmasına neden oluyor ve sıcaklık

birkaç derece yükseltmekse konfordan tamamen vazgeçmeden elektrik tüketimini azaltabiliyormuş. Şu sıcak yaz günlerinde yani her bir derecelik artışın soğutma için harcanan enerjiyi yaklaşık %3 ila %6 azaltabileceğini hatırlatarak sizlere devam edelim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. 26 Ağustos değerli dinleyenler, günlerden bugün haftanın da tam ortasındayız. Güne keyifli şarkılarla devam etmeyi sürdürüyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli ve güzel bir gün dileyelim. Kısa bir müzik aramız var, sonrasında yeniden buradayız.

aslında tüm Türkiye için her birimiz en az bir defa gitmişizdir değil mi? Bir şekilde Antalya'ya ya da o civara tatili, Antalya, Alanya. Bilenler bilir efendim, o yolda Antalya'dan Alanya'ya ulaşmak yaz günlerinde o ışıklar, dur kalklar derken epey bir zaman alır. Ancak orada yapılan çalışmayla birlikte 2,5 saat süren yol 36 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu. Projeyi otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek. Bundan böyle.

Hafta ortasında günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Keyifli şarkıları eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Havalar ısındı, elektrikli araçların da trafikteki yeri her geçen gün artıyor değil mi? Aslında gaz salınımı, işte hava kirliliği için muhteşem dönüşümler oluyor. Yakıta bağımlı olmamak muhteşem. Ancak bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte, elektrikli araçların çoğalmasıyla birlikte, özellikle de havaların ısınmasının beraberinde bu yanan araç haberlerini epey bir görüyoruz değil mi? Ancak bir yanan araç var ki haberimizde göreceksiniz ki itfaiyeci bile mesleki hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söylüyor. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın. Araçları başındaki tüm sürücülerimize de iyi seyirler dileyelim.

0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Festivalde en sevdikleriniz sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Elektrikli araçlarla ilgili konuşuyorduk ve dedik ki bir itfaiyeci bir elektrikli araç yangınından bahsediyor ve 30 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söylüyor. Olayın dikkat çeken yanı şu efendim, yaklaşık 8 milyon lira değerindeki elektrikli araç seyir halinde yanmaya başlıyor ve bu yangının söndürülmesi tam 12 saat sürüyor. Yine itfaiyeciyle röportaj yapıldığında ise meslek hayatında ilk kez böyle bir şey gördüğünü söylüyor. Günümüzde elektrikli araç sayılarının günden güne arttığını söylüyor. 2100 santigrat dereceye kadar dayanan yangın örtüsü malzemelerini önceden tedarik ettiklerini ve bu örtülerle bu tarz yangınlara müdahale ettiklerini de söylemişler. Her lityum iyon batarya aynı değil diye de uyarıyor. İtfaiye şefi şuna dikkat çekmiş. NMC

Yani nikel, manganez ve kobalt bulunan bir batarya tipi var. Bir de LFB, lityum, demir ve fosfat bataryaları. Genel olarak LFB hücreler termal açıdan daha kararlı kabul edilirken NMC, yani nikel, manganez ve kobalttan oluşan hücreler daha yüksek enerji yoğunluğunun karşılığında termal kaçağa karşı daha hassas bir yapı gösteriyormuş. Bu yüzden NMC'leri de önermediğini ekliyor itfaiye şefi.

0: Sadece sev beni.
1: Darphanede üretim sırasında oluşan baskı ve kesim hataları bazı madeni paraları koleksiyonerler için değerli hale getirdi. Efendim hatalı basım 1 lira ve 50 kuruş gibi paralar ilan platformlarında nominal değerlerinin binlerce kat üzerinde fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Son dönemde

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının cuma gününden itibaren zayıflayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalıyor efendim. Hafta sonu da birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın efendim haftanın 4. gününde yine keyifli şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben tüm Erkan Söğütlü bu adreste sizleri bekliyor olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: ki.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
8: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

Sevgili Erzincanlılar, sevgili Vanlılar, siz de hoş geldiniz tekrardan. Bir aksaklık olmuş oralarda, doğuda ne oldu bilmiyorum. İnternet altyapıda herhalde bir sıkıntı oldu. Erzincan'da ve Van'da yayındayız.

Efendim devam ediyoruz. Hız kesmiyoruz. Özgür Düylekar'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu saatimizi sundular. Ve Özgür Düylekar'ın yüreğinden son istek Murat Turan'dan, can abileri kardeşleri. Murat Turan'dan özellikle geliyor bu. Murat Turan'dan can abileri kardeşleri, aslan abilerim. Özgür Düylekar, Sinan Düylekar, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Zeki Altındal, Ömer Faruk Turan, Gökhan Muhsin, kardeşlerim Onur Tüzün, Hüseyin Akburu, Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya, Armağan Olsun, Kim Ağlatmış Yarim Seni, Mustafa Yavuz, Murat Turan'ın isteği, can abileri kardeşleri, Özgür Düylekar, Sinan Düylekar, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Zeki Altındal, Ömer Faruk Turan, Gökhan Muhsin, kardeşleri Onur Tüzün, Hüseyin Akburu, Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya, Armağan Olsun. Özgür Düylekar kardeşime Canıgöl'den teşekkür ediyorum. Bu saatimizi sundu. İşi gücü rast gelsin.

Panelde 21.40'dan beri bekleyen kardeşlerim var. Hepsi hakkını helal etsin. Anca yetiştiriyoruz. Adım adım gidiyorum. Arkadaşlar bugün ne oldu bilmiyorum. Bazen çok sessiz oluyorsunuz. Bazen de böyle çok yükleniyor. En azından mesajları aktaralım. Şarkıları sırayla gidiyoruz yine. Yiğit Gürsoy. Okuyamadığım yerler Yiğit'im. Yayın ilkeleri bakımından uygun olmadığı için değerli kardeşim bilgin olsun. Benim bu yüreğimin sıkıntısını söylesin. Kim zapt edecek? Biri söylesin. Hangi karanlık bastırabilir güzel günlerin feryadını? Davası güzel günler olana... Karanlık odalardan taşarmış gün ışığı, gücü yeten üzerini kapatsın, beton döksün. Gök kubbeye doğruların yıldırımı, gök kubbeyi doğruların yıldırımı yırtacaktır. Doğruların yıldırımı yırtacaktır karanlığı. Umut Gürsoy, Alparslan Gökbaş. Arkadaşlar haklarınızı helal ediniz. Sizlik bir şey olmayabilir ama yazdıklarınızla alakalı hem Adalet Bakanlığımızın hem Radyo Televizyon Üst Kurulumuzun çok ciddi yaptırımları var. O yüzden çok tedirgin okuyorum mesajlarınızı. Mümkün olduğunca sevgili dolu mesajlarınızı gönderirseniz. Hep söylüyorum zindan, hapis, kelepçe, mapus, demir parmaklıklar. Özgür günler bile demiyoruz biliyorsunuz. Güzel günler diyoruz. Avukat, atarlı giderli bütün mesajlar yasak arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Lütfen sevgili dolu mesajlarınızı, dostlarınızı bilgilendirin. Onlara şarkılar gönderin ya da mesajlarınızla onları umutlandırın, mutlu edin. Varsa bir davamız, bir sıkıntımız, bunu burada değil, mecra olarak burası hiç doğru bir yer değil. O yüzden bırakın işimizi yapalım. Haklarınızı da bana helal edin. Benim hakkım helaldir. Yavru Ceylan'ın mesajları şöyle. Bir tanem Yener Teşer, Taşer ve can dostlarına kucak dolu selamlar. Elbet bir gün kavuşacağız. Elim daima omzunda seni çok seviyorum. Bir şarkı gönderelim hemen. Eyüphan'dan yaşandı ve bitti. Eyüphan'dan yaşandı ve bitti. Mesaj şöyle. Düşmem der düşersin, şaşmam der şaşarsın. En garibi de budur ya. Öldüm der yaşarsın. Atakan Şener'den dostları Tarık Kocaoğlu ve Berat Karakurt'a, Berat Karakurt Can'a Eyüphan'dan yaşandı bitti şarkısı armağan olsun. Düşmem der düşersin, şaşmam der şaşarsın. En garibi de budur ya. Öldüm der yaşarsın. Atakan Şener'den dostları Tarık Kocaoğlu ve Berat Karakurt Can'a Eyüphan'dan yaşandı bitti şarkısı armağan olsun.

kader ne hale getirmiş beni? Nerede çocukluğum? Hani gençtim? Yarınım vardı, umudum vardı. Yalan oldu her şey, yaşandı bitti. Ağladım bitti, gizledim gitti. Yarınım vardı, umudum vardı. Yalan oldu her şey.

0: bir yüzük sevdiğinden Yiğit'ime, mesafe aramızdaki yollardır gönlüm, seni 40 diyar öteden de sever, her şeyi yoluna koyacağız, yol yoksa yol yapacağız. Belki uzun gelen yollar olacak ama hepsini beraber aşacağız beyefendi. Sen benim seçtiğim ailemsin, uzaktasın diye yalnız mı sandın kendini? Sevgim seninle, duam seninle, yüreğim seninle. Sen öyle bir sevgisin ki uzaklatan kalbimsin. Ben sadece seni sevmedim, hasretini de sevdim, beklemeyi de. Ben seni hiçbir sebep aramadan sevdim. Gözümün görmediği, gönlümün hissettiği sevdiğim. Seni çok seviyorum Yiğit'im, kalbim diyor. Biricik sevdiği Yiğit'e böyle sesleniyor kardeşim. Mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Her şeyi yoluna koyacağız. Yol yoksa yol yapacağız. Belki uzun gelen yollar olacak ama hepsini beraber aşacağız beyefendi. Sen benim seçtiğim ailemsin, uzaktasın diye yalnız mı sandın kendini? Sevgim seninle, duam seninle, yüreğim seninle. Sen öyle bir sevgisin ki uzakta atan kalbimsin. Ben sadece seni sevmedim, hasretini de sevdim, beklemeyi de. Ben seni hiçbir sebep aramadan sevdim. Gözümün görmediği, gönlümün hissettiği sevdiğim. Seni çok seviyorum Yiğit'im, kalbim dedi kardeşimiz. Çok da güzel söylemiş. İşte böyle gelince biz de içimize sine sine okuyoruz mesajları. İyi yayınlar. Ben Zenan, aslan babam Ömür Candaş'a. Yanında omuz omuza duran onun kıymetli kardeşleri Gökhan Yürük, Yiğit Alma. Bugün bu şarkı seninle aynı yanında olan bütün kardeşlerine, aynı sıkıntı olan bütün kardeşlerine.
1: Bu yalan dünya faydasızmış be usta.
0: Orada kardeş olan güzel insanlara da

0: armağan olsun. Rabbim hepinize sabır, güç ve tez zamanda güzel günler nasip etsin. Başınıza eğmeyin. Bazı yollar uzun sürer ama her gecenin bir sabahı, her hasretin bir kavuşması vardır. Güzel günlere kalan günleriniz hasrete değecek kadar kısa olsun. Eda Doğanay, özledim babam. İbrahim Cizdek düetini kardeşim göndermiş. Zenan, aslan babası Ömür Candaş'a ve yanında olan dostlarına. Gökhan Yürük, Yiğit Almay'a ve yanında olan bütün kardeşlerine babasının bu şarkıyı armağan etti. Başınızı eğmeyin, bazı yollar uzun sürer ama her gecenin bir sabahı, her hasretin bir kavuşması vardır. Güzel günlere kalan günleriniz hasrete değecek kadar kısa olsun dedi. Sevgili Zenan Aslan kardeşimiz Ömür Candaş babacığına ve yanında olan arkadaşlarına armağan etti bu çalışmayı.
1: Evet, bilmez alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydın. Yoklukla avundun, varlığı yok saydın. Yaşama hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövde sasaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da bu yara

Kimine yol gösterdin, bu yolda yolcu ettin. Kimini türkülerinle bu alemde baş tacı ettin. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettim. İnsanlar bu alemde vefasız oldu da usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşim. Sanma ki bulunur benzeri eşin. İnsanlığın ve duygun tarihsizdi be usta.

Hızlı mesajları bir aktarayım. Yavru Ceylan, kardeşim Bayram Tırla, sevgiler selamlar. Bugünler elbet geçecek. Güneş hepimize en güzel haliyle yeniden doğacak. Dualarım sizinle. Emanetime iyi bak, unutulmadın. Orkun Karacaoğlan panelinden gelen mesaj. Gökyüzünde yıldız çok ama benim yıldızım başka. Merve Nur Yıldız'a selam olsun. Yunus Emre'den de Medine Koçsoy'a selam olsun. Gülsen Aydoğdu, Ardam gülüşündedir benim bütün umutlarım. Ardam gülüşündedir benim bütün umutlarım. Sen benim gönlümün rızkısın. İyi ki benim eşimsin. Aslan eşim, seni her şeyden çok seviyorum. Can yoldaşım, elbet bir gün eşim dedi. İyi yayınlar Murat abi. Ben Duran Emirkan, sevdiğim Beren'im. Ömrüm bu şehirde çok kurşun patladı. Ben bir tek sana vuruldum. Selamünaleyküm, ben Mamaklı Duran Emirkan. Dostlarım Ömer Ağır değil, Poyraz Öncül, namı diğer Poki. Biz bize yapılanı unutmayız mesajı geldi. Selamünaleyküm, ben Mamaklı Duran Emirkan. Dostlarım Ömer Ağır değil, Poyraz Öncül. Biz bize yapılanı unutmayız. Yanlış mesajı silmeyelim de. Aynı mesajı atmış kardeşim üst üste. Gazi Yıldırım, can sağlam, Demirkan Arslan, Muammer Yıldırım diyor ki biz dosta vefayı, yare sevdayı iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Caner Sağlam, Volkan Arslan, Birkan Şükrü Arslan, Ümit Yıldırım, Muammer Yıldırım ve tüm dostlarımıza selam olsun. Elbet bir gün güzel günlerde görüşmek üzere. Piknikler yaparız filan bir şeyler, orayı anlayamadım. İmza Gazi Yıldırım. Murat amca, sana ve ekibine selam olsun. Allah'a emanet ol. Gazi Yıldırım. Eyvallah can kardeşim benim. Allah razı olsun. Kardelen Tetik demiş ki iyi yayınlar. Bu mesajım can kardeşim Hamza Tetik'e. Ablacığım, ben, annem, teyzem, dayım, Elif, Demet'im oturduk. Hepimiz bu güzel şarkıları dinliyoruz. Umarım sen de bizle beraber dinliyorsundur. Bak, bir gün daha geçti. Sana kavuşmamızdan bir gün daha eksildi. Seni seviyoruz. Güzel gözlerinden, merhametli yüreğinden öpüyoruz kardeşim. Arda Aydoğdu'dan dostları Ahmet Pala, Oğuzhan Koyun, Cemre Görür ve Vehbi Gündaş, yine Caner Başaran, Yunus Emre. Elbet bir gün güzel günlere selam olsun dedi Arda Aydoğdu kardeşimiz. Şimdi şöyle bir toparlarsak, Tıfıl'ın kraliçesiyle başlıyoruz. Karadayı, Aşır Yılmaz'dan kardeşlerine, Kader Mahkumları, Umut Aras, Mehmet Yıldız, Ömer Önal, Yunus Emre Çakır şeklinde giden istekler var. Gencay Göksülük panelinden gelen mesaj, ben Ömer Ağırdil, dostlarım Mamaklı Duran, Emirkan Poyraz Öncül, biz yapılanı unutmayız. Selamünaleyküm, ben Mamaklı Duran, Emirkan, dostlarımız Ömer Ağırdil, Poyraz Öncül. Biz unutmuyoruz demiş kardeşimiz. Berat Ceylan, aslan kardeşim Eren Can Ayık, ad günün kutlu olsun kardeşim. Aslan her yerde aslandır. Buralar kimseye kalmadı, bize de kalmaz. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanetsin iki gözüm, iyi ki doğdun dedi Berat Ceylan. Abi mesajlar var ya, çıldırmış vaziyette, hangisini yapacağımı şaşırdım yemin ederim. Tıfıl'ın kraliçesi Gökhan Doğanay özlüyorum istemiş, bir gönderelim, bir nefes alalım. Gelsin gelsin, evet. Tıfıl'ın kraliçesi Gökhan Doğanay özlüyorum. Canım eşim Eren Can Ayık, sen benim sadece sevdiğim adam değil, kalbimin vazgeçemediği en güzel hikayesizsin. Nice bizli yaşlara iyi ki sen diyor. Tıfıl'ın kraliçesi Gökhan Doğanay'dan özlüyorum mu? Canım eşim Eren Can Ay'a armağan ediyorum. Sen benim sadece sevdiğim adam değil, kalbimin vazgeçemediği en güzel hikayesin. Nice bizli yaşlara iyi ki sen dedi Tıfıl'ın kraliçesi. Eren Can Ayık sana geldi eşin kardeşimden.

0: saha hasreti zulüm geçe. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Efendim devam ediyoruz. Ben Demet Evler'den Mete Çakmak ve sevgili Halil Temur, namı diğer Halo. Can abim Orhan Coşan, Fatih Kara, canım kardeşlerim Veysel Subaşı, Baki Mamak, Berat Karasakal, Erdoğan Kuş, Boran Çelik, Furkan Ondaroğlu, Fırat Yalçı, Batuhan Aslan, Samet Bulut, Umut Uçar, Bilal Arde, Yunus Sümbül, Baran Aksoy, Şahin Altun, Baran Çelebi, selam olsun, güzel yarınlarda buluşmak dileklerimizle dediler. Yıldırım Budak'tan yola bakın, belki gelen babamdır. Sevgili Halil Temur, namı diğer Halo ve sevgili Mete Çakmak, Can ağabeyim Orhan Coşan, Fatih Kara, canım kardeşlerim Veysel Subaşı, Baki Mamak, Berat Karasakal, Erdoğan Kuş, Boran Çelik, Furkan Ondaroğlu, Fırat Yalçı, Batuhan Aslan, Samet Bulut, Umut Uçar, Bilal Arde, Yunus Sümbül, Baran Aksoy, Şahin Altun, Baran Çelebi, selam olsun, güzel yarınlarda buluşalım dileğiyle bu güzel eseri gönderdiler. Yıldırım Budak, yola bakın gelen babamdır. Halil Temur'un, Halo'nun bütün kardeşlerine, dostlarına çok çok selamları var. Halo'ya, Halil Temur kardeşime de ayrıca selam olsun.

Sevgili Karadayı, Karadayı'dan Canciğer, Emirhan Aslan ve arkadaşları Cesur Can, Yılmaz Adil, Barut, Mehmet Can Öksüz, Cansever'den ben ne günler gördüm. Bir gün her şey geçer Allah büyük. İki saattir beklediğinizi biliyorum. Keşke, şimdi Karadayı bizim Hakan'la da arka planda yazmış, bize artık bir şarkı da ikram eder. Ya feda canım, can feda hepinize ama neredeyse şu an imkansızı başarıyoruz. Yani şu an bu şarkıyı çalıyor olmam bile bir mucize. Aşır Yılmaz, Zorba Evren Dilmaç, Oğuzhan Patır, Umut Aras, Mehmet Yıldız, Ömer Önal, Yunus Emre Çakır, Zübeyde ve Eylem Çakır, Profesör, Gazi Yıldırım, Gazi Yıldırım, Gülsüm Yıldız'ın istekleri var. Karadayı hakkını helal et. Müsait olduğumuz bir gün hepinize çalayım ama öyle bir dünyam yok işte. Yani bir ikram keşke yapabilsem yapamıyorum. Karadayı'dan Canciğer, Emirhan Aslan ve arkadaşları Cesurcan Yılmaz, Adil Barut, Mehmet Can Öksüz, Cansever'den ben ne günler gördüm. Bir gün her şey geçer. Allah büyük mesajı geldi. Şarkı yayında Karadayı'ya ve ailesine selam olsun, sevdiklerine.

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler, dağ taş inler. Ben ne günler gördüm, ben ne günler gördüm.

İyi yayınlar canımın canı sevdiğim Baran Özbay'a sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Gün gelecek, oralardan sen de çıkıp geleceksin. Ben sana, sen güzel günlerine değil, ikimiz birbirimize kavuşacağız. Seni bekliyorum sevgilim, seni çok seviyorum. Canımın canı sevdiğim Baran Özbay'a sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Gün gelecek, kavuşacağız. Ben sana, sen bana, ikimiz birbirimize kavuşacağız. Seni bekliyorum sevgilim, seni çok seviyorum dedi Baran Özbay'a değerli kardeşimiz. Bazı yerleri söyleyemiyorum arkadaşlar, kesemiyorum da böyle. Hakkınızı helal edin. Aşır Yılmaz'dan kardeşlerine elbet bir gün mesajıyla birlikte Gürbüz Demir, Umut Yıldız, Yalçın Karlı, Erkan Tanrıkulu, hayat bize her zaman kolay bir yol sunmaz ama zor günleri aşacak yürekler bizde var. Mustafa Yavuz, doyamadım armağım olsun. Aşır Yılmaz'dan kardeşlerine elbet bir gün Gürbüz Demir, Umut Yıldız, Yalçın Karlı, Erkan Tanrıkulu, Erkan Tanrıkuloğlu, hayat bize her zaman kolay bir yol sunmaz ama zor günleri aşacak yürekler bizde var. Mustafa Yavuz, doyamadım armağan olsun. Aşır Yılmaz'dan kardeşlerine armağan olsun.

Arkadaşlar gerekirse yayını uzatacağız. Hakkınızı helal edin. Panel çok dolu yani, yapacak bir şey yok. Birazdan Zor Bey'in isteği var. Sonra Oğuzhan Patır, Umut Aras, Mehmet Yıldız, Ömer Ünal, Yunus Çakır, Zübeyde ve Eylem Çakır, Fatma'dan kıymetlileri MÇ'ye, Profesör Gazi Yıldırım, Gazi Yıldırım, Gülsüm Yıldız, Samet Tutal. Yani 2, 3, benim gördüğüm 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 tane istek var panelde. Yaparak gidiyorum yani. Radyoyu kapatmayın. Van'da da yayını uzatırız. Sorun yok.

0: Azer Bey. Gel abi, gel mikrofonu al, gel gel kardeşim. Gel kardeşim, bu gece bizi bir bitirin de. Sen de ağladı, ben de ağladım. Biz hepimizi, hepimiz duygulandık. Burada bir hanımefendi önünde ağlıyordu. O da ne oluyorsa. Ne söyleyeceksin?
1: Bir uzun hava söyleyeyim abi.
0: Ne?
1: Uzun hava. Uzun İçim hava. Yarı yolda kaldı, taşıyamadım.
2: Yüküm yarı yolda kaldı. Zor ve Evren Dilmaç'ın yüreğinden, babası Volkan Dilmaç ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi iletirim şeklinde mesajı başladı ve ağabeylerim Batuhan Kuşbudu, Tayfur Avcı, Can Göksoğlu, Burakcan Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen namussuzdur. Önce şeref, sonra hayat. Biz bize yapılanı unutmayız. Tanıyan tanımayan bütün dostlarımıza, kardeşlerimize selam olsun. Arda Berk Akar'dan Öztürk Balaban'a selam olsun. Ağabeylerim Tayfur Avcı, Ali Yıldız Doğdu, Arda Berk Akar, kardeşim Hamza Topdemir, hepimizin çok selamı var. Azer Bülbül'den Yüküm Yarı Yolda Kaldı, başta Volkan Dilmaç babam olmak üzere dostlarına, arkadaşlarına armağan olarak gelsin. Gece uzun. Babam Volkan Dilmaç ve arkadaşlar radyoyu kapatmasınlar, isteklerim olacak diyor Zor Bey. Evren Dilmaç'ın yüreğinden bir kere daha bu hatırlatmayı da yapalım. Radyoyu kapatmayın, gerekirse uzatıyoruz biliyorsunuz.

Anam anam anam anam saramıyorum ay ay ay ay. Van Azrail can almaya gelmiş, Azrail canım almaya gelmiş. Veremiyorum anam anam anam anam veremiyorum ay ay ay ay ay. Oh anam canım çok yanıyor. Anne can-

Şimdi öyle bir atmış ki Can kardeşim Oğuzhan Patır, Celal Yarıcı, damatlığım sandığım da öyle değil mi? Celal Yarıcı niye tam istediğimiz gibi çıkmıyor? Şarkının ismi bence Kezban'ın türküsü olabilir bence. Yüreğimin ortasından vurun vurdurun değil. Bu olması lazım. Kezban'ın türküsü olması lazım. Oğuzhan. Sevda Dağları Celal Yarıcı'nın albümündeki yer alan Kezban'ın türküsünde sözlerini şu an hatırlayamıyorum. Çok eski bir eser. Selamünaleyküm abi, ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Bize itibarı çok farklı öğrettiler. Biz itibarımız için yaşayan insanlarız. Bizleri tanıyan herkes çok iyi bilir. Tüm dostlarımız, can yoldaşım Özüm Evren Tacıroğulları başta olmak üzere selam olsun. Celal Yarıcı damatlığım sandığımda diğer adıyla Kezban'ın türküsü olsa gerek. Çünkü bu şekilde çıkıyor. Selamünaleyküm abi, ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Bize itibarı çok farklı öğrettiler. Biz itibarımız için yaşayan insanlarız. Bizleri tanıyan herkes çok iyi bilir. Tüm dostlarımıza, can yoldaşım Özüm Evren Tacıroğulları başta olmak üzere selam olsun. Celal Yarıcı damatlığım sandığımda armağan olsun.

Umut Aras, Şıh Musa Genç, Taksici Musa, Muhammed Can Taşkın, Umut Aras, istek şarkı Yol Yemez. Umut Aras'ın isteği Şıh Musa Genç, Taksici Musa, Muhammed Can Taşkın, Umut Aras, istek şarkı Yol Yemez. Esat Kabak'tan geldi bile.

0: hareket yolda, sabah akşam karakolda. Yol yemez, yol yemez.
1: Ayaz Küreş'in bir mesajı var. Selamünaleyküm, ben Arif Küreş. Buradan beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Bu özel günde beni yalnız bırakmayan dostlarım Emre Kapucu, Kamil Çataroğlu, Uğur Ulusan, Furkan Yıldız, Sinan Sayer, Mertcan Tosun Koçera, Eray Atamtürk ve daha sayamadığım tüm dostlara elbet bir gün bizi öldük sanmasınlar. İyi ki doğmuşum dedi Ayaz Küreş. İyi ki doğmuşsun değerli kardeşim. Nice sağlıklı yaşların olsun. Vay vay vay, Yunus Emre Çakır da uçtunuz bugün var ya, ne bu coşkunuz, ne abi böyle bugün hepiniz ağız birliği yapıp mı geldiniz ya? Vallahi çok teşekkür ederim ama darılmayın yani, adım adım gidiyoruz. Mehmet Yıldız'ın isteği yayında. Hazar Yıldız, sana ihtiyacım var. Ömer Ünal, Yunus Emre, Zübeyde ve Eylem Çakır, Profesör Gazi Yıldırım, Gülsüm Yıldız, Samet Tutal, Yunus Emre Çakır, yine Yunus Emre Çakır şeklinde gidiyor. Yani bekleyin diye, isteklerinizi çalıyorum diye de bilgilendirmek için. Çünkü 2 saat mesela, şu an 2 saattir Mehmet Yıldız'ın beklediği mesajını aktarıyorum. Mehmet Yıldız, özür dilerim can kardeş. Sonra diyorlar ki Murat İnce niye böyle? Ya böyle olmasa ne olacak? Bir düşünün bakalım. Merhabalar Murat abi, iyi yayınlar. Hazar Yıldız'dan Sana ihtiyacım Var şarkısını istiyorum. Aslan kardeşim Kazım Yıldız ve yanındaki kıymetli dostlarına gelsin. Şimdi farklı akvaryumlarda olabiliriz ama bir gün güzel okyanuslarda buluşmak ümidiyle Aslan dayın her zaman yanında. Mehmet Yıldız'ın isteği Hazar Yıldız'dan Sana ihtiyacım Var geldi. Aslan kardeşim Kazım Yıldız ve yanındaki kıymetli dostlarına armağan olsun. Şimdi farklı akvaryumlarda olabiliriz ama bir gün okyanuslarda buluşmak ümidiyle Aslan dayın her zaman yanında dedi. Mehmet Yıldız'a da selam olsun bir kere daha.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili kardeşim Mazlum Altındal'ın evladı Zeki Altındal'a çok çok selamları var. Ama kimlerin şu an selamı var biliyor musunuz Zeki sana? İzmir'den Zeliha Halan, Songül Halan gelmiş. Onlar da yayın dinliyorlar, sıradaki şarkılar sana armağan ediyorlar. Zeki Altındal, İzmir'den Halan, Zeliha ve Songül Halan. Songül'le Zeliha Halan gelmiş. Sizdelermiş, sana çok çok selamları var. Babacığının, anneciğinin sana çok çok selamları var. Halan, Zeliha ve Songül Halan'ın sana selamları var abim. Seni çok sevdiklerini söylüyorlar. Zeki Altındal'a selam olsun. Ve bir mesajım daha var, onu aktarayım. Bu güzel şarkıyı Alper Ünal'a göndereceğiz. Özgür Düğlekar, Özgür'ün, Onur'un, Murat'ın, İbrahim Enes Karakaya'nın bana çok selamları varmış. Allah seni var etsin. Bu işin hakkını veriyorsun. Bizi bu zor günlerde mutlu ediyorsun. Ellerinden öperim, öperiz demişler. Ben de gözlerinden öpüyorum. Özgür'ün, Onur'un, Murat'ın, İbrahim Enes Karakaya'nın, Özgür Düğlekar ve arkadaşlarına selam olsun. Zor günlerin kardeşi olabilmek önemli bir şey. Siz de benim kardeşlerimsiniz. Ben de sizin öyle. Cansınız. Özgür Dilekar, gözlerinden öperim amcam. Bugünlerde gelip geçecek. Alper Ünal. Bugün ad günü benim. Kan bağım olmasa da can bağım dediğim Alper Ünal. Ünal Hava Yolları diye hep söylediğim. Can kardeşim bugün doğmuş. Ne iyi etmişle doğmuş. Böyle güzel bir kardeşim olduğu için çok mutluyum. Alper Ünal'ın ad gününü bütün kalbimle tebrik ediyorum. Sadece ben mi tebrik ediyorum? Boti Abay, Boti yanında beraberler. Bir araya da geleceğiz, o kuzuyu devireceğiz. O kuzuyu deviriyoruz. Yarın dişleri taktırıyorum. Yarın son işlem yapılıyor. Dişler sağlam oldun mu o kuzuyu ben yerim. Yiyebildiğim kadar tabii ama sabah 7'de buluşuyoruz beyler. Öğle yok. Ondan sonra kendileri öğlen kalkıyor 2'de 3'te. Ondan sonra gece tabii 2'ye 3'e kadar. Ben çalışıyorum gece 2'ye 3'e kadar. Sabah 7 akşam 7 yapacağız. Mangalı öyle yakacağız Alper. Alper Ünal'ın ad gününü tebrik ediyorum. Nice sağlıklı yaşlara, eşi Betül kardeşimle ve evlatlarıyla birlikte Ayaz'ın gözlerinden öpüyorum yeğenlerimin. Bu güzel çalışma benden, Boti Abay'dan, Adem ve Burak Kaya kardeşlerden, Azat Bilici'den, kardeşi Taner Ünal'dan armağan olarak geliyor. Doğum günün kutlu olsun Alper Ünal, Ahmet Kaya senin için söylüyor.

0: Sevgili Betül Ünal, sevgili kardeşim, bir kere daha hayat arkadaşının ad gününü tebrik ediyor. Nice sağlıklı yaşlardan diyor bizimle birlikte. Betül Ünal da Alper Ünal'ın ad gününü tebrik etti. Kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yaptım. Alper konacak pencerene. Beni alır boti. Yayıncı çıldırdı arkadaşlar. Aklımı yitirmek üzereyim, yemin ederim. Sana boncuktan kuş yaptım. Konacak pencerene. Karakollar beni alır. Allah. Hiç bekleme, belki gelemem sene. Tabii yayını yeni açan bir adam diyor ki, ya bu ne yapıyor diyor. Kafayı yemiş herhalde diyor. Bilmiyor ki 5 saattir radyoda yayının başında az kaldı oynatmaya noktasında bir Murat İnce olduğunu nereden bilsin? Tabii ki biz de düzgün olalım artık, yani çıldırmayalım. Yani saçmalamayalım. Arkadaşlar şöyle, gerçekten bütün cıvatalarım gevşedi. Hiç kolay bir iş yapmıyoruz. Hoşgörünüze sığınıyorum. Haklarınızı helal edin. Geciktiriyoruz ama kasten değil. Ömer Ünal'ın isteği. Abim Eyüp Ünal. Kardeşlerim Bara Mustafa Türkan. Bara Mustafa Türkan. Bu şekilde yazmışsın abim. Abim Eyüp Ünal. Kardeşlerim Bara Mustafa Türkan ve Arda Boynu Eğriye. Armağan olsun Hacı Koca Kader Mahkumu. Kardeşleri Mustafa Çelik ve Mali'den gelsin demişler.
1: En çaresiz anım laf ezdekemi yazmışlar. Gıyabımda tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Ne çıkar ki?
2: Elime kalemi aldım.
0: Abim Eyüp Ünal, kardeşlerim Bara Mustafa Türkan ve Arda Boynu Eğriye, armağan olsun Hacı Koca Kader Mahkumu, kardeşleri Mustafa Çelik ve Mali'den gelsin dediler. Ömer Ünal panelinden gelen istek buydu. Armağan olsun bir kere daha. Yunus Emre Çakır geliyor. Yunus Emre Çakır'ın isteğiyle geliyor.

Şarkıyı armağan etmeden önce sevgili Boti Abay kardeşimin bir mesajı var. Alper kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Rabbim nice uzun sağlıklı ömürler nasip etsin diyor. O iyi ki var. İyi ki dostum, iyi ki kardeşim olmuş. Sen de iyi ki varsın abi dedi. Boti sen de iyi ki varsın. Boti Abay gerçekten memleketine katma değer oluşturan çok kıymetli bir iş insanı. Bir taraftan da böyle ufaktan meslektaş sayılırız. Eski sağlık üzerine çalışıyor. Boti'ye buradan selamlarımı gönderiyorum. Eşi Didem kardeşime hakeza. Biz ailece Alper Ünal'ın eşim Özlem, sevgili Boti'nin eşi Didem, ben Boti Abay olmak üzere sevgili kardeşimizin ad gününü tebrik ediyoruz. İyi ki Alper dünyaya gelmiş. Boti, Alper gibi bir adamın olması bu dünyada çok güzel bir şey. Anlatılmaz, tarifsiz bir duygu. Güzel bir insan. Ekmeği yenir, suyu içilir, insanların çoğalması dileklerimle. Bir kere daha ben de Boti'nin sözlerine katılıyorum. O iyi ki var, iyi ki bizim dostumuz, kardeşimiz. İyi ki Boti sen de varsın. İyi ki, iyi kilerim benim. Canımsınız. Alper Ünal, iyi ki doğdun. Bugün senin için çok şey yapmak isterdim ama şu halımı görüyorsunuz. Hakkını helal et Alper'im. Bütün çalan şarkılar sana armağan olsun, kurban olsun can kardeşim benim. Ya öyle bir aksaklık ki şimdi düşünün, yani en sevdiğin arkadaşının, kardeşinin bugün doğum günü, bir tane şarkı, az önce bir şarkı armağan edebildik. Bu kadar. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Kasten bir şey yapmıyoruz. Bazı kardeşlerimiz diyor ki hani niye, nerede geliyor işte anca. Hülya Evrensel, Düşmanlar Pusula, Yunus Emre Çakır. Daha yukarıda Yunus Emre'nin 23.46'da yaptığı Şevki Kayapınarlar, Ali Güvercin, onlar da duruyor. Yunus daha biliyorsun değil mi abim? Şimdi 22.11'deki yani 11 geçe isteği giriyor. Yani bir saat olmuş. En az 22 değil mi? Evet. Hülya Evrensel, Düşmanlar Pusu'da değerli kardeşimden Yunus Emre Çakır'dan Mevlüt Özecik. Aa şöyle Yunus Emre Çakır'ın

elinden selamünaleyküm, ben Mevlüt Özecik. Mevlüt Özecik, eyvallah can kardeş. Namı diğer Böcek, Aslan ağabeylerim Ramazan Özecik, Haydar Can Çezik, Abdullah Tunçok, Abdullah Tunçok'a bir kere daha selam, Burakan Yatağan, Resul Revanlıoğlu, Haydar Kaçar, Ramazan Keleş ve aslan dostlarım Zikmenli Yunus Emre Çakır, Cüneyt Arslan, Arda Ay Yıldız, Polat Sandık, Hasan Sandık, Era Yıldız, Boran Batman ve Ali Çiftçi'ye, Hülya Evrensel, Düşmanlar Pusu'da parmağım olsun. Bu arada bir hatırlatma. Abdullah Tunçok neredeyse 1,5 yıldır ismini okuduğum ama hiç yan yana gelmediğim bir kardeşim. O kadar çok kez ismine şarkı gönderdik ki aile gibi oluyoruz. Şimdi Abdullah Tunçok dediğim zaman farklı da anlayan insanlar oluyor. Dün anlattım bu konuyu. Farklı değerlendirmeyin. Hepiniz kardeşimsiniz.

Zübeyde'ler yetişmeyecek diye korktular biliyorum ama. Van'a bakıyorum özellikle, Van'da bir aksaklığımız var mı diye. Çok şükür gümbür gümbür Van'dayız. Selam olsun Van'a. Zübeyde ve Eylem Çakır, Fatma'dan kıymetlileri MÇ'ye. Zübeyde ve Eylem Çakır kardeşlerimden, Fatma'dan kıymetlileri MÇ'ye. Sabırlı ol, dualarımızdasın. Seni seviyoruz. Özgür Ayaz ve Uygar Doğanay aşkına kurban, MÇ'ye armağan olsun.

olsun. Kimden? Zübeyde ve Eylem Çakır kardeşlerimden. Fatma'dan kıymetlileri MÇ'ye. Zübeyde ve Eylem Çakır. Fatma kardeşimin kıymetlileri MÇ'ye. Sabırlı ol, dualarımızdasın, seni seviyoruz. İstek eser Özgür Ayaz ve Uygar Doğanay. Aşkına kurban. Armağan olsun MÇ'ye. Hadi bakalım. Bu kadar beni beklediğiniz için hakkınızı helal edin.

profesör istedi, biz yerine getiriyoruz. Mehmet Taşezen'e gelsin. Aklına ne zaman gelirsem bir nefes kadar yakında olduğumu bil. Doğum günün kutlu olsun. Kıvırcık Ali, Geceler Yangın. Profesörün isteğini yapıyoruz. Mehmet Taşezen'e gelsin. Aklına ne zaman gelirsem bir nefes kadar yakında olduğumu bil. Doğum günün kutlu olsun. Kıvırcık Ali, Geceler Yangın.

Gazi Yıldırım Muhammed, düzeltiyorum, Gazi Yıldırım Muammer Yıldırım diyor ki, beni en çok benden olanlar vurdu, bunu en iyi sen biliyorsun. Değerli abilerim Cesur Düleker, Adem Önler, Aliş Atılgan ve

Dostlarım Özgür Düyleker, Can Sağlam, Caner Sağlam, Demirkan Arslan, Volkan Şükrü Arslan, Volkan Şükrü Arslan, Aykut Emre Albayrak, Yunus Emre Susmaz, Caner Korkmaz, Mahir Tanşi, Sadullah Tüyan, Mahmut Polat, bizi tanıyan tanımayan tüm abilere dostlara selam olsun ve Erzincan'da bulunan can dayımız Mehmet Aydoğan, Muammer Yıldırım ve dostlarına selam olsun. Erzincan şu an bizi pırıl pırıl dinliyor. Baran Demet Oğul, Erzincan'da olan can yoldaşım, kardeşim Muammer Yıldırım'a özellikle gelsin. İyi yayınlar dedi Gazi Yıldırım'ın panelinden gelen mesaj. Bu arada Aliş Atılgan ve Özgür Düyleker kardeşlerime de özellikle benden bir kere daha selam olsun. Canlarıma benim.

Bu mesajı da buradan çıkartalım. Aradan Gazi'yi çok beklettik. Gazi Yıldırım'ın panelinden zaten bu istek gelmişti. Baran Demet oğul. Selamünaleyküm Murat amca, değerli dostlarım, can kardeşlerim, can sağlam Demirkan Arslan, Muammer Yıldırım, Ümit Yıldırım, Bal Dudak Kadir, Doğukan Çadır, Bektaş Akşun, Kürşat Kırkboğa, namı diğer Botan Acar, Yunus Akdoğan, Köksal Uludağlı, Davut Durusoy, Meydancı Mami, Erdi Düzgün ve ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Mesajı geldi Gazi Yıldırım panelinden. Gazi, teşekkür ederim amcam.

0: Hemen şu iki mesajımızı da aktaralım. Tıfıl'ın kraliçesi, eşim Eren Can Ayık. Sen bir zamanlar cennetten kovulmanın bahanesiydin. Havva anlar beni. Sonraları bir gömleğin yırtılışına düşen hevestin. Zeyha bilir içimdeki ateşi. Çok güzel. Tahtımı da tacımı da bıraktım önüne. Belkıs anlar teslimiyetimi. Of. Çağlar değişti. Kısalar değişti. Değişmeyen tek şey benim sana bin alemde yenilmişliğimdi. Bin bir farklı alemde yine seni severdim. En güzel şansım. Çok iyi ya. Tıfırın kraliçesi Ercan Can Ayağı. Çok güzel. Bu mesaj dursun. Vakit kalırsa bir daha okuyayım bu mesajı. Yusuf Can, Allah'ın aslanı Aslan abim, doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda yanımızda. Yanımızdasın inşallah. Yanındaki bütün arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. Eren Can Ayık. Yusuf Can panelinden gelen mesaj. Allah'ın aslanı Aslan abim, doğum günü kutlu olsun. En kısa zamanda yanımızdasın inşallah. Yanındaki bütün arkadaşlarına selam olsun. Eren Can Ayık'ın doğum gününü herhalde kutladın Yusuf Can. Ben de kurgulayamadığım için böyle söylüyorum. Hakkını helal et abim benim. Tıfıl'ın kraliçesinin mesajını vakit kalırsa finalde bir daha okuyacağım. Çok güzel ya. Günün konusu olabilecek bir mesaj. Hemen vakit kaybetmeyelim. Az laf çok iş diyoruz. Türkü diyar diyarla geldi. Aslan eşim Gürkan Yıldız. Gözüm yollarda, kalbim sende. Her duamda sen varsın. Seni çok seviyorum. Ömrüm. İyi ki benim eşimsin. Elbet bir gün. Şarkı türküden diyar diyar. Gülsüm Yıldız'ın mesajı. Aslan eşim Gürkan Yıldız. Gözüm yollarda, kalbim sende. Her duamda sen varsın. Seni çok seviyorum. Ömrüm. İyi ki benim eşimsin. Elbet bir gün. Türküden diyar diyar. Armağan olsun eşim Gürkan Yıldız'a dedi. Gülsüm Yıldız. Gözüm yollarda, kalbim sende. Her duamda sen varsın. Seni çok seviyorum. Ömrüm. İyi ki benim eşimsin. Elbet bir gün. Türküden diyar diyar armağan olarak geldi. Hemen peşine Samet Tutal, Yunus Emre Çakır'ın istekleri var peş peşe. Of of, mesajlar. Yunus Emre ile devam edeceğiz. Eren Can Ayık şeklinde 1, 2, 3, 4, 5 şarkımız var ya. Bismillah.
1: Gözyaşlarım yağmur gibi akıyor.

Mevlüt Özecik, Cüneyt Aslan'ın arkadaşları, Yunus Emre Çakır'ın arkadaşları. Yayını kapatmayın. Yunus Emre Çakır panelinden gelen şarkılarla geceyi uzatarak bitireceğiz. Üst üste 3 şarkı var ve mesajlar var.

Selamünaleyküm, ben Zorbey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç, ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi arz ederim. Ağabeylerim Batuhan Kuşbudu, Tayfur Avcı, Can Göksoğlu, Burakcan Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, ağabeylerim selam olsun hepsine. Yol kararınca dönen namussuzdur, önce şeref sonra hayat, bize yapılanı unutmayız. Tanıyan tanımayan bütün dostlara selam olsun. Arda Berk Akar'dan Öztürk Balaban'a selam olsun. Abilerim Tayfur Avcı, Ali Yıldız Doğdu, Arda Berk Akar, kardeşim Hamza Topdemir, hepsine selam olsun. Bu güzel şarkı Seyfi Doğan'a Yakpelek armağan olsun. Biz düşeriz, lafımız düşmez. Vesselam Zorbey Evren Dilmaç. Önce babası Volkan Dilmaç'a, sonra abileri kardeşlerine bu güzel çalışmayı armağan etti. Biz düşeriz, lafımız düşmez ve selam. Bu da önemliydi. Volkan Dilmaç ve arkadaşlarına, dostlarına, Zorbey Evren Dilmaç'ın kardeşlerine, abilerine armağan olsun. Seyfi Doğan'a yak felek.

Zor Bey, Evren Dilmaç, Volkan Dilmaç, selam olsun kardeşlerime. Dilmaç ailesi biliyorsunuz arkadaşlar Ankara'da. Köprü Cağ Kebap ve Evren Emlak'a çalıştırıyorlar. Köprü Cağ Kebap, Esenboğa Havalimanı'ndan Kırıkkale yönüne giderken çevre yolundan, yine Çankaya'dan Kırıkkale yönüne giderken çevre yolundan, çıktığınızda Kırıkkale istikametine

500 metre ileride sağda ilk tesis olarak Köprü Cağ Kebap ismiyle nam salmış Erzurum'un Cağ Kebabını sizlere damak çatlatan lezzetler olarak sunmaya devam ediyorlar. Yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Köprü Cağ Kebap Samsun yolu üzerinde. Yine Evren Emlak. Özellikle Kıbrıs Köyü ve civarında yatırım yapmak isteyen kardeşlerim için gayrimenkul alım satımı, her türlü arsa, taşınır taşınmaz. Taşınmaz tabii ki, gayrimenkul. Evren Emlak 06 Instagram sayfasını takip edin. Evren Emlak 06 Instagram sayfasını takip edin. Zor Bey yönetiyor burayı. Zor Bey, Evren Dilmaç'a, Dilmaç ailesine bir kere daha Volkan Dilmaç'a selam olsun.

0: kalsın. Bir kere güldür yüzümü, ölüme bir günüm kalsın. Yak yak yak felek yak günüm kalsın.
1: Nasıl bilsen. Şimdi Samet Tutal ve Erencan Ay'ın isteklerini yapıp Yunus Emre'nin üst üste 3 tane isteği var. Yunus Emre Çakır panelinden gelen bir açıklama yapayım. Kapatmasın kardeşlerim radyoyu. Mevlüt Özecik kardeşimiz ve Cüneyt Arslan'ın, yine Yunus Emre Çakır'ın dostları, radyo başında olsunlar. 3 şarkıları var. 5-10 dakika yayını uzatacağız. Yapacak bir şey yok. Üst üste çalacağım. Samet Tutal'ın isteği şu an yayında. Sevgili Uğur Karakuş kardeşim söylüyor. Selamünaleyküm abim. Tekin Tosun, Can kardeşim, Batuhan Düzyol'a selam olsun. Çok özledik. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Uğur Karakuş, vay canım armağan olsun. Samet Tutal panelinden gelen mesaj. Abim Tekin Tosun, Can kardeşim, Batuhan Düzyol'a selam olsun. Çok özledik. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Uğur Karakuş, vay canım armağan olsun. Samet Tutal ve aleyküm selam.

Çok yoğun geceler yaşadım ama bu gecede başka bir farklı bir yoğunluk vardı arkadaşlar. Hiç nefes almadık. Saat 9-8.30'dan bu tarafa Erencan Ay'ın isteğini yapıyorum. Peşine Yunus Emre Çakır'ın istekleri 3 tane peş peşe gelecek. Baran Demet sen neredesin? Acısını güce dönüştürmüş biri için hiçbir şey zor değildir. En dipteki zirvede de hayat karşısındaki duruşumuz bellidir. Sevenlerime selamlar. Erencan Can Ayık'ın isteği. Baran Demet sen neredesin? Acısını güce dönüştürmüş biri için hiçbir şey zor değildir. En dipteki zirvede de hayat karşısındaki duruşumuz bellidir. Sevenlerime selamlar dedi. Erencan Ayık Baran Demet'ten sen neredesin adlı şarkıyı dostlarına armağan olarak gönderdi. Evet, acılardan bir şeyler öğrenmeli, güçlü çıkmalıyız. Dezavantajları avantajlara çevirmeliyiz.

Bir daha hatırlatıyorum, Mevlüt Özeci'nin Neyleyim Kardeş isteği var. Cüneyt Arslan'ın Şevki Kayapınar Aldırma var. Yine Cüneyt Arslan'dan olsa gerek Vur Beni var. Yunus Emre Çakır panelinden gelen 3 tane istek. Bir de Tuncay Çakır kardeşimin mesajı duruyor. Şimdi bu bölümde peş peşe 3'ünü de çalacağız. Lütfen radyoyu kapatmayın arkadaşlar.

Ben Mevlüt Özecik, namı diğer Böcek, Aslan abilerim, Ramazan Özecik, Haydar Can Çezik, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Resul Revanlıoğlu, Haydar Kaçar, Ramazan Keleş ve Aslan dostlarım Dikmenli Yunus Emre Çakır, Cüneyt Arslan, Arda Ayyıldız, Polat Sandık, Hasan Sandık, Eray Yıldız, Boran Batman, Ali Çiftçi'ye neyleyim kardeş armağan olsun dedi.

Bu dünya kalır mı? Kahpe, hain, fesat olana. Ne deyim kardeşim? Söyle ne deyim? Başka bir memleket yok, nereye gideyim? Gücüm de yetmiyor kahpe feleğe biçareyim. Daha ne söylesen sözün üstüne.

0: Tuncay Çakır'ın mesajını hemen aktaralım. Çok sevdiğim eşim Şems'e, emektar seni çok özledim bir tanem, bir an önce kavuşacağız, eskisi gibi yan yana olacağız İnşallah. Seni çok seviyorum. Ayrıca bacılarım Duru, Eylül, Merve, Nur, Yıldız, Ece, Sucu, Medine, Koçsoy, Koçsoy ya da Übeyde Kurdoğlu, Ecem Birlik, Betül, Birol, Melike, Ak Yıldız. Bir an önce sevdiklerinize kavuşursunuz inşallah. Rabbim kurtarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun dedi değerli kardeşimiz. Şevki Kayapınar, Aldırma, Cüneyt Arslan'ın isteği, abilerim Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Haydar Koçar, Can Tekin Kılıççı ve dostlarım Dikmenli, Yunus Emre Çakır, Mevlüt Özecik, Ramazan Keleş, Hasan Sandık, Eray Yıldız, Polat Sandık, Ali Yahya Çiftçi, Ferhat Murat Gül, Murat Yüksel ve ismini yazamadığım tüm dostlarıma gelsin. Ömer Şerif, düzeltiyorum. Şevki Kayapınar, Aldırma.
1: İnananlar elbet menzile varmış. Hiç kervanı gelmiş.
0: Bir sonra Ömer Şerif Vur Beni var yine. Aynı Cüneyt Arslan'ın isteği dostlarına. Beni beklediğiniz için

0: şarkının introsunda bu isimleri bir daha sayacağım.
1: Yolumuza duranlar olur elbet.
0: Güzelliğe güzellik yapacaksın arkadaş.

Cüneyt Arslan ve aleykümselam değerli kardeşlerim. Bu kadar beni beklediniz. Biz de güzelliğimizi yapalım. Abilerim Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Haydar Koçar, Can Tekin Kılıççı ve dostlarım Dikmenli Yunus Emre Çakır, Mevlüt Özecik, Ramazan Keleş, Hasan Sandık, Eray Yıldız Polat Sandık, Ali Yahya Çiftçi, Ferhat Murat Gül, Murat Yüksel ve ismini yazamadığım tüm dostlarıma gelsin. Şevki Kayapınar, Aldırma, Cüneyt Arslan, Can hakkını helal et, Yunus Emre Çakır, bana hakkınızı helal edin abim. Gerçi bir saatin içinde sizinkileri yapıyoruz şu anda. 2 saati aşkın süre bugün bekleyen kardeşlerimiz oldu. Herkes hakkını helal etsin. Ama görüyorsunuz nefes almadan çalıyorum.

Karanlık geceler elbet ağırır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma.

0: akar kör oldum. Hasretin ağrında yandım, yandım, yandım, kül oldum. Yananları Allah mutlaka görür aldırma. Yananları da Allah görür aldırma.
1: Ömer Şerif Vur Beni ile burada. Selamünaleyküm, ben Cüneyt Arslan. Cüneyt Arslan ve aleykümselam can kardeş. Hakkın helal et Cüneyt Arslan'a ve dostlarına bir kere daha. Yunus Emre Çakır'a selam olsun. Cüneyt Arslan diyor ki, abilerim Haydar Kaçar, Doğukan Coşkun, kardeşlerim Dikmenli Yunus Emre Çakır, Mevlüt Özecik, Dikmenli Ramazan Keleş, Hasan Sandık, Polat Sandık, Eray Yıldız ve ismini yazamadığım tüm dostlarıma gelsin. Ömer Şerif'ten Vur Beni, Cüneyt Arslan'ın isteği, ağabeyleri Haydar Kaçar, Doğukan Coşkun, kardeşlerim Dikmenli Yunus Emre Çakır, Mevlüt Özecik, Dikmenli Ramazan Keleş, Hasan Sandık, Polat Sandık, Eray Yıldız ve ismini okuyamadığım tüm dostlarıma gelsin. Ömer Şerif Vur Beni. Bir kere daha Yunus Emre Çakır, sana ve bütün dostlarına çok teşekkür ediyorum.

Söz verdiğimiz gibi Tıfıl'ın kraliçesi. Eşim Erencan Ayık, sen bir zamanlar cennetten kovulmanın bahanesiydin. Hava anlar beni. Sonraları bir gömleğin yırtılışına düşen hevesin. Züleyha bilir içimdeki ateşi. Tahtımı da tacımı da bıraktım önüne. Belkıs anlar teslimiyetimi. Çağlar değişti, kıssalar değişti. Değişmeyen tek şey benim sana bin alemde yenilmişliğimdi. Bin bir farklı alemde yine seni severdim. En güzel şansım dedi Tıfıl'ın kraliçesi. Eşi Erencan Aya bu güzel satırları, bu güzel mesajı göndermişti. Yayının sonunda mesajı bir daha okuyacağımı söyledim. Çok hoşuma gittiği için. Yarın akşam da devam

devam ettirebilirsem, unutmazsam eğer, biliyorsunuz her gün 19.01 aralığında yayınlarımız, bu mesajdan yola çıkarak günün konusu bu mesaj olacak. Şarkının kaydı çok iyi değil arkadaşlar, bakalım. Evet, daha temiz bir kayıt buldum. Şimdi kardeşimden gelen mesajdan yola çıkarak, birkaç kelam etmek istiyor ve geceyi bağlamak istiyorum tadında. Hakkınızı helal ediniz. Ve bazı cümleler vardır, okunmaz, insanın içine bırakılır. Bin bir alemde yine seni severdim diyor kardeşimiz. Ne güzel bir teslimiyet bu. Çünkü gerçek sevgi bazen seni seçtim demekten daha büyüktür. Hangi zamanda, hangi hayatta, hangi dünyada olursam olayım yine seni bulurdum diyebilmektir. Belki aşkın en büyük sırrı da budur. İnsan sevdiğine bir zaman galip gelemez. Özür dilerim, insan sevdiğine her zaman galip gelemez. Bazen bütün gururunu, bütün hesaplarını, bütün benlerini bırakır ve bir kalbin önünde sessizce eğilir. Ama bu yenilgi değildir. Sevdiğine yenilmek bazen insanın kendine kazandığı en güzel zaferdir. Çağlar değişir, insanlar değişir, şehirler, yollar, yüzler, zamanlar değişir. Fakat bazı sevgiler vardır ki takvimlere sığmaz, bir ömrün içine sığmaz, hatta bir ömre bile razı olmaz. İnsan bir hayat yetmezdi seni sevmeye der. İşte böyle sevgiler kolay da bulunmaz dostlarım. Onlar insanın kalbine bir kez düşer, sonra hangi çağdan geçersen geç, hangi dünyaya savrulursan savrul, yüreğin aynı ismi hatırlar. Bu gece bize bunu hatırlatan o güzel mesaja ve o güzel yüreğe bir kere daha teşekkür ediyorum huzurlarınızda ve gecenin sonuna şu cümleyi bırakıyorum. Eğer sevdiğiniz insanı yeniden seçme hakkınız olsaydı, başka bir zamanda, başka bir dünyada, başka bir hayatın içinde yine onu seçer miydiniz? Yarın akşam bu soruya cevap verenlerin mesajlarını iki defa okuyacağım. Eğer sevdiğiniz insanı yeniden seçme hakkınız olsaydı, başka bir zamanda, başka bir dünyada, başka bir hayatın içinde yine onu seçer miydiniz? Murat abi, bunu sormuştun. Seçerdim, seçmezdim demeniz, ya seçerdim ya da seçmezdim demeniz yeterli. Eğer sevdiğiniz insanı yeniden seçme hakkınız olsaydı, başka bir zamanda, başka bir dünyada, başka bir hayatın içinde yine onu seçer miydiniz? Gelen o mesajı seçerdim diyen kardeşlerimin ya da seçmezdim diyen kardeşlerimin mesajını iki defa okuyacağım. Cevabınız evetse, biliniz ki siz yalnızca sevmemişsiniz. Siz bir insanı kaderinizin içine yazmışsınız ve bazı isimler kalemle değil, ömürle yazılır. Güzel geceler diliyorum. Kişi kendi gibi bilir ya bazen bazı şeyleri. Beni ne olur kendiniz gibi çok fazla bilmeyin. Bunu antır parantezde şöyle söyleyeceğim. Üzerine alınan alınabilir. Ben düpdüz yaşayan düz bir adamım. Dost doğru bir adamım. Hayatım boyunca düz yaşadım. Boran Batman'ın eşi kardeşim seçerdim diyor. Düz yaşadım. Dümdüz, yani düz demek Azerbaycan ağzıyla doğru demektir. Bu programları hazırlayıp sunan Murat İnce her gün 6 saat 7 saat bu yayındaysa düz bir adamdır. Bunu hani sizin jargonunuzla söyleyeyim, ayıkmanız lazım. Düz olmayan bir adam bu programları bu kadar net, bu kadar düzgün, neyi nasıl söylediğini bilen biri olarak yapamaz. Bazı kardeşlerimiz, o kardeşlerimize söylüyorum antır parantez içerisinde, kendi gibi bildikleri için bizim bu lafazanlığımızı farklı yorumlayan kardeşlerimiz de olabiliyor. Onlara bir cevap olsun. Biz aslan gibi tertemiz buradayız kardeşlerim. Uzansan tutulmaz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bu işi yapan, direksiyonda olan şoför gözleri hep açık olmak zorundadır. Ağzı laf yapmak zorundadır. Ağzını laf yaptırabilmek için bir şeylere ihtiyaç duymadan kalbiyle konuşabilen, geçmişi olan, ağır tedrisatlardan geçmiş, eğitimli biri olması ve alaylı olması gerekir. İşte o Murat İnce burada. Neyi nasıl söylediğini bilen bir kardeşiniz olarak bir kere daha istirham ediyorum.

diyorum. Biz örnek olmaya çalışan bu toplumda son 40 yıldır yaptıklarıyla örnek kişileriz. Bizi bazı kardeşlerimiz kendileri gibi değerlendiriyorlar. O bazı kardeşlerime de buradan cevap olsun diye kınadığım için değil. Ama bakın, çayla da kahveyle de insan konuşabilir, muhabbet edebilir. Bilmem anlatabildim mi? Sadece çaylar kalbimiz kadar kolay kırılan bardaklarda gelmesin yeter. Gönlümüzü kırdıklarında biz konuşamayız arkadaşlar. Kimseyi kınamıyorum. Sadece uyarıyorum genç kardeşlerimi. Düşmeyin. Düşmeyin. Düşmeyin. İyi geceler can gönül dostlarım. Sevginiz eksilmesin. Kalbiniz güzelliğini ne olur kaybetmesin. Ne olur kalplerinizi bozmayın. Ve sevdiğiniz insan hangi alemde, hangi zamanda olursa olsun sizi bulabilecek kadar yakınınızda olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Dua eder, dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Yarın akşam 19'da kentin en özel istasyonunda bu frekansta Murat İnce ile Uzun İnce Yolda yine yeniden kaldığımız yerden yola devam edelim. Gelirseniz çok mutlu olurum. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Eyvah.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.